Oye, pero la temperatura 9 grados, vámonos, y tañá, pues, ángel, será, ya, ya, ya, ya, topá, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, 0971-947-947 del WhatsApp.